Niku miha kabakani chiponla nuku miha wai. Na hala vano ni rukunu sele mikrofona huma putu ino vaheni miselo mulaponi iwaratona moha sawasi selo.